Yani herkese bütün kendimizden psikopatistan yiyeceğiz. Ne? Ben de önce bunu diyemem. Bunu buna psikopatistan buna tutuşuş patlarını bu kavladı makarladı mı pingiri kız patistanını bu. Ne bayat madde bu ne? Paykınız patlatınlar paykı takınları. Bunun diyemem ayrı spata punçanin kesentari. Diya teles gidiyorum. Tabi çeşitim atlatınlar remice patlatınca. Paykınız patlatınlar paykı takınları. Yaka kız patlatski kirelmen patlari pekuna çasta. Çaydı kuspa çaydı kuspa kanko. Paladımın tamı kınız kapıyı kız, kınız kız kapıyı kız, kahvanı çayı kız patanı kızı. Yıkılın derbet kuva okuna son remi çakın kuakin komünidat beyin o hay kuris patistan kuva okuna spasa. Ayrı çana çaka hay kınız patasken kuklu soru spagina su kuentari mungu mehmete şu okuna spasa hay kuris pagargan kukunan pega. Kuz kaçari kuna pahari kay dia del estudiante nesun manca. Walking on a mile of Tapunitus with Paris Paps can see a Kailatuman Kailatuman. My cousista, a Yachajas Punagasta to Surinkusiva Okunas Paha. Walking on a payasus manta acharicus canco, walking on a takiris pacanco, Pusapunicus upon. By Paikunas Papsatuna, Paiki Tachunari, Kaito Tachaskita, Wakichi Manta Pacha. By Puskataris Tapuni Rangunas, one Sapatape, Yasta Calacalapas, Wakichikus, Pacasan Gruna San Antonio Play, Samon Rangis Palaricus, Ranjasta, per Pablo Chapi, Quentarimunia, Quentarimunia, Stown Management, Tachacus, Pacasar, Remo Postumbridge, Quentacus Papskan, Ahai Calacalapas. Wakunas mantan orang spala di kus pada sunces, kunama kunama, cai pinya kaskan, orang ciswang artistas, kalau rina pakai tutaj as kita.